Tamam. Tamam. Konuşma ne var? Tamam, bak çok tane. Ama bir şey miyim? Yapacağım kadar.